0: Cilveli boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: gerdana dizdirayım onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdirayım onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: İnsan küçük yaşta eğitilir.
1: Tıpkı doğadaki ağaçlar gibi.
2: Naca var drukun ama mşkvelan drukun.
3: Pasar ağzından bir bilgelik. Ağaç eğilmez ama fidan eğilir.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ne pişiyor? Dizüstü var.
2: Ama
1: ubaz da. Ubaz tabii.
2: Ubaz da
1: nefes diye. Kaşı bey
2: var mı? Var mı? Ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
2: Okulda da hayatta da başarı gelir.
3: Skanişkala dovi çalışatna dersişen golaptaten.
2: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: sen yağmur ol, ben bulun. Rize'de buluşalım, Rize'de bulun. Sen yağmur ol, ben bulun. Sen yağmur ol, ben bulun. Rize'de buluşalım, Rize'de buluşalım.
1: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
2: Karanlıklar onunla dağılır.
3: Mjora kyanachkuni otanams.
1: Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: dalga dayandı.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Arasa. Arasa. Arasa.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums, koçik isinapams.
2: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci cunda ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Gele boyun kıtırak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızlan
0: ayda, naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy naydana ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy nayda.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciramen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: İnsan küçük yaşta eğitilir.
1: Tıpkı doğadaki ağaçlar gibi.
2: Naca varndrukun amamış kvelandrukun. Pasar ağzından bir bilgelik. Ağaç eğilmez ama fidan eğilir.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ne
2: pişiyor?
1: Dizus da var.
2: Ama ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes diye.
1: Kaşı bey var mı?
2: Var mı? Ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
2: Okulda da hayatta da başarı gelir.
1: Skanişkala dovi çalışatına dersi şen golaptaten.
2: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

başlama.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır. Yemek yiyeceğiz.
1: Sumele, sumele.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Paftar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Arasa. Arasa.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Doğu Lazcasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: ilerler.
1: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
2: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kemik, lobya bobams.
3: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums, koçik isinapams.
2: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zeperlaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
2: Cay uşkiris korup.
3: Top ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.
4: Burası Lazuri Radyo.
5: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Kozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: cebimde gezdurayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydan ahoy naydan ahoy naydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydan ahoy naydan.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Haticem gezgindir, gezmeyi sever.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavatta güzel bir düzlük vardı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: İnsan küçük yaşta eğitilir.
1: Tıpkı doğadaki ağaçlar gibi.
2: Naca var drukun ama mşkvelan drukun.
3: Pazar ağzından bir bilgelik. Ağaç eğilmez ama fidan eğilir.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ne pişiyor? Dizüstü var.
2: Ama ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes diye.
1: Kaşı bey, boru var.
2: Boru var diye ubaz da.

0: Bence çok güzel. Sor
1: güzel.
0: Mehmet.
2: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
3: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
3: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohor caren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Let's go.

bahçe.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, carip şkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.
1: Yemek yiyen adamına. Sürmeli.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Tatlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Arasam. Durdum, bak. Sana değil mi ya? Ne? Arasam ne demiş?

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forca dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapus selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sicchum.
1: Kardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu. Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: boyuk tıra konan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Gel beraber otura konan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bu sevdadan kurtula konan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: bozdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Gerdana düzdürayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: İpek mendil değilsin ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Cebimde gezdirayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Naydana hoy naydana ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Naydana hoy nayda.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim çiranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: İnsan küçük yaşta eğitilir.
1: Tıpkı doğadaki ağaçlar gibi.
2: Naca var drukun ama mşkvelan drukun. Pasar ağzından bir bilgelik. Ağaç eğilmez ama fidan eğilir.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Kaşı ve burun.

0: çok güzel. Surmeler.
1: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
2: Okulda da hayatta da başarı gelir.
3: Skanişkala dovi çalışatna dersişen golaptaten.
2: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodoviş gacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Slow my baby,

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz. Güneş dünyamızı aydınlatıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşko matere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.
1: Yiyen adamına. Dur hele.

0: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
1: Patlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem sıkvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapus selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Cohorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşist meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Jundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ne boyun kıtırak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızlan
0: ayda, naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Düzdüreyim ona meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: gerdana düzdüreyim ona meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: İpek mendil değilsin ona meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: cebimde gezdüreyim ona meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana hoy naydana ona meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana hoy naydana.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: İnsan küçük yaşta eğitilir.
1: Tıpkı doğadaki ağaçlar gibi.
2: Naca var drukun ama mşkvelan drukun.
3: Pasar ağzından bir bilgelik. Ağaç eğilmez ama fidan eğilir.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ne pişiyor? Dizüstü var.
2: Ama ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes diye.
1: Kaşı bey
2: var mı? Var mı? Ubaz da.

0: çok güzel. Sor ne kadar?
1: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
2: Okulda da hayatta da başarı gelir.
3: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
2: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Let's go.

Allah'ım.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: dayanamam dayan bağlamda dayandım.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.
1: Yiyen adamına. Sumele.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Ver ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Arasam.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır.
2: Cogorik lalums, koçik isinapams.
3: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci cundo ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ne buyuk tırak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Dünü bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda.
0: Gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda.
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda.
0: Cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda. Naydana oy naydana ona nayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda. Naydana oy naydana.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskvazeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavatta güzel bir düzlük vardı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Bence çok güzel. Sor
1: güzel.
0: Mehmet.
2: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
3: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
3: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohor caren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister.
1: Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
2: Popşa domançinu amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hop ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Christmas, no more.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Meres uyohi, carip şkomatere.
1: Pazar ağzından sıcak bir çağrı, çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Tatlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Arasam. Durdum, bak. Sana değil mi ya? Ne? Arasam ne demiş?

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapus selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşist meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

kızları askeri, olsun asker napolak, al kızları askeri.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zeperlaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
2: Cay uşkiris korup.
3: Top ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.
4: Burası Lazuri Radyo.
5: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Cilveli boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Gerdana düzdürelim onan ayda,
1: cilveli kırman ayda,
0: İpek mendil değilsin onan ayda,
1: cilveli kırman ayda,
0: cebimde gezdürelim onan ayda,
1: cilveli kırman ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kırman ayda,
0: naydana hoy naydana.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: İnsan küçük yaşta eğitilir.
1: Tıpkı doğadaki ağaçlar gibi.
2: Naca var drukun amam şkvelan drukun.
3: Hasar ağzından bir bilgelik. Ağaç eğilmez ama fidan eğilir.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ne pişiyor? Dizus da var.
2: Ama ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes diye.
1: Kaşı bey
2: var mı? Var mı? Ubaz da.

0: Çok güzel. Sor merak.
1: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
2: Okulda da hayatta da başarı gelir.
1: Skan işkala dovi çalışatına dersi şen golaptaten.
2: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Opşa domançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır. Yemek yiyeceğiz.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Patlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Arasam. Durdum, bastım. Olur değil mi ya? Niye? Arasam.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem sıkvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır.
2: Johorik lalums, koçik isinapams.
3: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci cundo ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
2: Cay uşkiris korup.
0: Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.
3: Burası Lazuri Radyo.
4: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: boyun kıtıra konan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Gel beraber otura konan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bu sevdadan kurtula konan ayda.
1: Cilveli kızdan
0: ayda. Naydana oy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana oy naydana.

0: bozdurayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydan.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: ay ay ay.
1: Olsun ki benim de boş.
0: Nani nani ay ay. Haydi nani ay ay ay.
2: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
3: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
4: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.
1: Yiyen adamına. Su mene. Su mene.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Ver ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Arasal. Durdum bak. Sana değil mi ya? Ne? Arasal ne demiş?

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapus selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Top ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ne boyun kötüra konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Düzdüreyim ona meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Gerdana düzdüreyim ona meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: İpek mendil değilsin ona meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Cebimde gezdüreyim ona meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Naydana hoy naydana ona meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Naydana hoy naydana.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis amskva zeni korktum.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: İnsan küçük yaşta eğitilir.
1: Tıpkı doğadaki ağaçlar gibi.
2: Naca varndrukun amamış kvelandrukun. Pasar ağzından bir bilgelik. Ağaç eğilmez ama fidan eğilir.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ne pişiyor? Dizüstü var.
2: Ama ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes diye.
1: Kaşı bey var mı?
2: Var mı? Ubaz da.

0: bence çok güzel. Sorun
1: güzel.
0: Mehmet.
2: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
3: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersi şengolaptaten.
3: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Başlama!

güzel bahçe.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.
2: Thank you.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır.
2: Cogorik lalums, koçik isinapams.
3: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
2: Cay uşkiris korup.
3: Top ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.
4: Burası Lazuri Radyo.
5: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ne boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: gerdana dizdirelim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: İpek mendil değilsin onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Cebim de gezdirelim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana oy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana oy naydana.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: İnsan küçük yaşta eğitilir.
1: Tıpkı doğadaki ağaçlar gibi.
2: Naca var drukun amam şkvelan drukun.
3: Hasar ağzından bir bilgelik. Ağaç eğilmez ama fidan eğilir.

0: dayanamam neden bağlamda dayandı.
1: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
2: Ubaz da.
3: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefesli.
3: Kaşı bey, boru var mı?
2: Boru var diye, ubaz da.

0: Yani çok güzel. Sürmeler.
1: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
2: Okulda da hayatta da başarı gelir.
1: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
2: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Let's go, let's go, let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

0: işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Arasam. Durdum, bastım. Oğlum, değil mi ya? Evet.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ociz elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forca dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem sıkvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepça şavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums koçik isinapams.
2: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Top ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Naydana hoy naydana.

0: Gönül bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana dizdirayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Haticem gezgindir, gezmeyi sever.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: İnsan küçük yaşta eğitilir.
1: Tıpkı doğadaki ağaçlar gibi.
2: Naca var drukun ama mşkvelan drukun.
3: Pasar ağzından bir bilgelik. Ağaç eğilmez ama fidan eğilir.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ne pişiyor? Dizsuz da var.
2: Ama ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes diye.
1: Kaşık ve boru var.
2: Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Sor ne kadar?
1: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
2: Okulda da hayatta da başarı gelir.
3: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
2: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, carip şkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı, çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Arasam. Oğlum değil mi ya?
3: Ne? Arasam neler söyledi?

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ociz elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.